0: araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura.

0: Üzüm İş Hanım'da.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Dilemerden ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemerden ne dilersen.

Göl soruşturma kapsamında tutuklanırken Nacar'ın soruşturma öncesinde 20 milyar lira çekerek yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü. Nacar'ın EDATA Teknoloji'de %21.28 oranında payının bulunduğu belirtiliyor. İddia edilen 20 milyar liralık tutar soruşturmada adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilişkilendirilen 2.2 milyar lira kazancın yaklaşık 10 katı olarak öne çıkıyor. Sözcü gazetesinde İsmail Sayılmaz'ın aktardığı sigorta kayıtlarına göre Nacar'ın çalışma hayatının önemli bölümü kamuda geçti. Nacar 2001-2002 yıllarında Şırnak Silopi Verem Sağlık Ocağı'nda memur. 2002-2013 yılları arasında ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. 2013-2015 yıllarında Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Daire Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Nacar, 2015-2017 döneminde yeniden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştı. 2017-2018 yıllarında ise Çalışmanın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Nacar'ın kariyerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Dairesi Başkanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde yer aldı. 2018-2019 döneminde özel bir şirkete ortak olan Nacar, 2019-2024 yılları arasında ise Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. İki kez AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Nacar ayrıca 2015 ve 2018 seçimleri öncesinde iki kez AK Parti'den milletvekili adayı oldu ancak aday listelerinde yer alamadı. Kardeşi Adana İl Sağlık Müdürü bu arada. Nacar'ın kardeşi Halil Nacar ise Adana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapıyor. Halil Nacar'ın daha önce Yüreğir'den belediye başkan adayı gösterildiği seçimi kazanamamasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü görevine döndüğü belirtiliyor. Sigorta kayıtlarında makam şoförü olarak görülüyor. Nacar'la ilgili en dikkat çekici iddia ise sigorta kayıtlarında yer alan meslek bilgisi oldu. İddiaya göre Nacar 2023 yılından bu yana makam şoförü olarak gösteriliyor. Kayıtlarda brüt ücretinin ise 33.030 lira olduğu öne sürülüyor. Böylece bakanlıklarda üst düzey görevler üstlenmiş ve akademik kariyeri bulunan Nacar'ın sigorta kayıtlarında asgari ücret seviyesinde maaş alan makam şoförü olarak görünmesi dikkat çekti. 1993 doğumlu Ervin Aslan'ın makam şoförü olarak gösterildiği ileri sürüldü sevgili izleyicilerimiz. Romanya'nın Köstence kentinde doğduğu belirtilen Aslan hakkında açık kaynaklarda Romanya vatandaşı olduğu ve bu ülkede şarkıcılık yaptığı yönünde bilgiler yer alıyor. Onun makam şoförüymüş. Yani bu kadar üst düzey bir bürokratın makam şoförü olarak sigorta kayıtlarında gösterilmesi zaten burada aslında bir yanlışın olduğunun göstergesi. Ama şu dikkatinizden kaçmamıştır umarım. Orada bir kıyas yapıyor haber. Diyor ki işte 20 milyar gibi bir paradan bahsediliyor. Alıp kaçtığı ile ilgili iddialar söz konusu. Ve şöyle nitelendiriyor. Diyor ki Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2.2 milyar lira vurgunun neredeyse 10 katı büyüklüğünde diyor. Yani şunu demeye getiriyor aslında biraz da ya Fatma Betül Sayan Kaya az vurmuş. Yani az fonlamış. O kadar da üstüne gitmeye gerek yok dercesine bir yorumlama yapılmış ama bakın bu ülkede dolandırıcılık bir suçtur. Bu işin adı da dolandırıcılıktır. Yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın da yaptığı dolandırıcılıktır. Diğer fon krizinde adı geçenlerin yaptığı da dolandırıcılıktır. Üstelik anayasada herkesin hiçbir kurum, hiçbir kişilik, hiçbir kimlik, hiçbir sınıf ayrımı olmaksızın adalet önünde eşittir ilkesi vardır. Bak bu anayasanın kanunudur. Ben söylemiyorum bunu. Kimse söylemiyor bunu. Bu anayasanın değişmez kanunudur. Diyor ki herkes diyor yasalar önünde ve kanunlar önünde aynı zamanda yargılama sürecinde eşittir kardeşim diyor. Kimseye ayrıcalık tanınamaz diyor. Kimseye ayrıcalık

0: iftar namaz imtiyaz tanınmaz bir aile, bir zümreye, herhangi bir kişiye görevinden dolayı hiçbir ayrıcalık tanınamaz diyor. Şimdi dolandırıcılığın küçüğü büyüğü yoktur. Bir kere bunu da anlaşalım. Dolandırıcılık dolandırıcılıktır. Çünkü o dolandırıcılıkta birçok kişinin hakkı gasp edildi. Aynı zamanda hırsızlıktır bu. Yani sadece dolandırıcılık suçu değil, aynı zamanda hırsızlıktır. Ve tabii bu bir danışıklı dövüş olduğu için, yani önceden planlanıp nasıl bir vurgun yapılacağı ile ilgili belli bir aşamaları birlikte geçirdikleri için de bunun adına organize denir. Yani organize dolandırıcılık, organize nitelikli dolandırıcılık, artık adına ne derseniz deyin. Yani 2 milyarmış, 2.2 milyarmış, biri 20 milyarmış, bak bu 10 katıymış falan diye düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. 2.2 milyar da çok büyük bir paradır ve orada birçok kişinin, birçok emekçinin hakkı vardır. Bu hak yenmiştir, bu hak çalınmıştır, bu hak gasp edilmiştir. Ben isterdim ki mesela Sayın Eski Bakan'ın vekilliği de düşsün, yargılansın yani. Sonuçta anayasanın değişmez bir kuralıdır ya, hani herkes adalet önünde yargılama sürecinde eşittir, aynı haklara sahiptir diye. İşte bunun böyle olabilmesi için, ya kardeşim ortada bir suç var mı? Var. Bu kesinleşmiş mi? Kesinleşmiş. Yani o kadar çıktı haberlerde. Yani 2.2 milyar vurgun yapılmış. Şimdi kimse kusura bakmasın ama yani hala eğer bugün sırf soruşturmanın selameti için mevcut görevlerinden alıp soruşturmanın daha doğru yürütebilmesini sağlıyorsak, amacımız buysa, yani eski bakanın mesela neden vekilliği düşmedi? Tabii diyeceksiniz ki kardeşim bunu adli kurumlar yapamaz. Evet, doğru. Bunu bir meclis kararı lazım. Neden meclis bu konuda, ya kardeşim evet böyle bir şey var, ortaya da çıktı, adil yargılama sürecini zedelemesin diye de sadece görevlerinden istifa etmek yeterli değil. Aynı zamanda milletvekilliğinin de düşüp o dokunulmazlık zırhının da ortadan kaldırılarak eşit bir şekilde adalet önünde hesap vermektir. Gereği neyse bunu yerine getirmektir. Yani etkin pişmanlıktan faydalanacaksanız, şimdi geçtiğimiz günlerde şöyle bir söz vardı. Etkin pişmanlıktan faydalanabilmeleri için bu fon krizinde adı geçen kişi, şahıs, kurumların iki mislini yatırması lazım diyorlardı, değil mi? Hatırlayın, iki misli. Yani atıyorum mesela az önceki şahıs 20 milyar, en az 40 milyar yatırması lazım. İşte Fatma Hanım 2.2 milyar, işte 4.4 milyar olarak yatırması lazım ki etkin pişmanlıktan faydalansın. Ha, etkin pişmanlıktan faydalanması demek bu suçu işlemediğim manasına gelmiyor. Veya işte artık özgürüm, artık hiçbir yargılama süreci olmayacak manasını, tabii ki yargılanacak ama biraz daha az ceza alacak. Olay bu. Şimdi etkin pişmanlıktan faydalanmak için en az iki katı diye söylenmişti. Bugün sabah gelirken radyoda haberleri dinledim. Sayın Bakan'ın açıklaması var, Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Diyor ki işte Fatma Hanım içindi galiba. Ana para hariç diğer para geri iade ettiği için etkin pişmanlıktan faydalanacak. Ben de diyorum ki ya daha önce şöyle bir açıklama yapılmıştı. İki katı verilirse etkin pişmanlıktan faydalanılırdı. Şimdi neden sadece o bölüm, yani faiz bölümü, ana para değil de o ana paranın üzerine gelen faiz bölümü ile işte etkin pişmanlıktan faydalanabiliyor. Burada bir yanlışlık var, bir sıkıntı var gibi mi geldi sevgili izleyicilerimiz. Evet, bakalım fon krizinde daha neler çıkacak. Ne gibi isimler çıkacak, kimlere uzanacak. Yani hala bir sessizlik var bu konuyla ilgili. Aslında baktığımızda vurgun çok büyük. Yani acayip büyük, öyle böyle değil, büyük. Ama çok da basına bir şey yansımıyor, fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani hani kimler var, isimler nedir, kimlere ulaşıldı, bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Ya bu merak konusu oldu. Vatandaşlar da soruyor bunu zaten. Diyor ki kardeşim bir fon krizi vardı, ne oldu? Bu fon krizine ne yaptınız diye. Şimdi fon krizinden çıktık, dünyayı ilgilendiren bir krizin eşiğindeyiz. Yani biliyorsunuz bir salgın yaşamıştık 2000'li yıllarda. 2020'li yıllarda çok uzun değil, geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde biliyorsunuz koronavirüs gibi bir salgınla karşı karşıya kaldık ve bu vesileyle birçok sıkıntılar yaşandı. Dünyada çok büyük sıkıntılar yaşandı. Şimdi bir salgın krizi dünyayı etkileyecek endişesi olmaya başladı sevgili izleyicilerimiz. Dünyada yeni bir salgın endişesi var. Amerika Birleşik Devletleri uyarı yaptı. O ülkeye gitmeyin. Oradakiler de derhal ayrılsın gibi Rusya'ya seyahat etmeyin uyarısında bulundu sevgili izleyicilerimiz, vatandaşlarına Amerika Birleşik Devletleri.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

0: Yemekçilik, yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tekin Narşap'la Manşet devam ediyor.
3: Şimdi Mersin gündeminde ve Türkiye gündeminde yer alan ana konu tabii ki Mersin'de 3 belediyeye, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve bu 3 operasyon kapsamında ki şunu belirtelim, 3 belediyeye de aynı soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlenmedi. Büyükşehir Belediye soruşturması ayrı, Yenişehir Belediye soruşturması ayrı, Mezitli Belediye soruşturması ayrı, ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in kişisel olarak hakkında yürütülen soruşturmalar ayrı. 3 belediyeye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltılar vardı, tutuklamalar oldu. 3 belediye başkanı da dahil olmak üzere tam 34 kişi tutuklandı ve 2 kişinin soruşturma kapsamında firari olduğu da açıklandı. Böyle bir bilgi var değerli seyirciler. Şimdi tabii ki

Şunu belirtelim son olarak, tabii İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada 3 başkanda, yani Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuyla görevden uzaklaştırıldılar. Aynı zamanda tabii İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu bilgide adı geçen belediye başkanları ve belediye başkan vekili Anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır ifadesi yer aldı İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Bu da tabii soruşturma kapsamında önemli bir gelişme. Şimdi tabii şunu da belirtelim. Dün de sosyal medya hesabından, daha doğrusu Hapseçer'in sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı. Ve Vahap Seçer'in sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Sayın Seçer'in adına paylaşılan mesajda, başımız dik, vicdanımız rahat, haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Hemşerilerim şunu bilsin, Mersin sahipsiz değildir, Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır dedi Vahap Seçer mesajında. Da tabii Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'den da bir mesaj yayımlandı. Tuncer'de mesajında yalan beyanlar ve dedikoduya dayalı gizli tanık ifadeleri üzerine kurgulanan bu süreç sonucunda Türkiye'de son dönemde sıkça gördüğümüz siyasi algılar ve yönlendirmelerle haksız biçimde tutuklandım ifadesi kullanıldı Ahmet Serkan Tuncer adına sosyal medya hesabında değerli seyirciler. Şimdi devam edelim. Tabii görevden geçici tedbir çerçevesinde başkanlar. Aynı zamanda tabii bu durumun yansımaları şu anda Mersin siyasetinde ve Türkiye siyasetinde devam ediyor. Ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alacak. Şimdi yine bu sabah yine bir operasyon gerçekleştirildi değerli seyirciler. Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Esenyurt'la ilgili yine bir operasyon bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Şimdi tabii şunu da aktaralım değerli seyirciler. Fon soruşturması da devam ediyor. Ana gündemde yer alan konulardan biri de bu. Fon krizi soruşturmasında 20 milyar TL çekerek yurt dışına kaçtığı öne sürülen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar'la ilgili yeni bir detay da şu anda gündemde. O da şu: bakanlıkta üst düzey görevler üstlenen Nacar'ın 2023 yılından bu yana sigorta kayıtlarında 33.030 TL brüt ücretle makam şoförü olarak gösterildiği iddia ediliyor. Böyle de bir gelişme var. Tabii Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu konuşmasında, ayrıca o grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken fon krizi soruşturmasına yönelik olarak işin içerisinde devlet görevlileri var, işin içerisinde bürokratlar var, bir büyükelçi, bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, bununla birlikte bürokratlar, eski vekiller var açıklamasını yaptı. Ve Özgür Özel tabii soruşturmayı da kendilerinin yakından takip ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Özgür Özel Fatma Betül Sayan Kaya 2 milyar TL buradan kazanç elde etti, haksız kazanç elde etti. Gündemde o yer alıyor, o isim Fatma Betül Sayan Kaya yer alıyor ama Fatma Betül Sayan Kaya'nın 10 katı fazla para kazanan isimler var diyerek bürokrat Osman Arıkan Nacar'ın bilgilerini kamuoyuyla

0: paylaşmıştı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Değerli seyirciler, şimdi tabii diğer konulara da geçelim. Ayrıntılar az önce de söylediğim gibi haber bültenlerimizde olacak. Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevinden istifa etti ve Bekir Bozdağ'ın yerine yeni bir seçim yapılacak. AK Parti tarafından yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili atanacak değerli seyirciler. Şimdi buradan gelelim şuna. Geçen günlerde hafta sonunda Mersin'de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçim süreci başladı. 41 komite için oylar kullanılmıştı ve seçim sürecinde üyeler oylarını kullanmıştı. Tabii bugün kesinleşmesi bekleniyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 41 komitede seçilenlerin bugün resmileşmesi gerekiyor. Sonrasında da tabii Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi seçilecek, yönetim kurulu seçilecek. O sonuçlarda 9 Ekim'de kesinleşmiş olacak. Aynı zamanda Tarsus'ta da Tarsus Ticaret Odası'nda seçimler gerçekleştirildi ve seçimler sonucunda mevcut Başkan Ruhi Koçak yeniden seçildi diyelim. Henüz kesinleşmedi ama Ruhi Koçak'ın yeniden seçilmesi kesinleşti. Bu durumda tabii iki gün içerisinde resmileşmiş olacak. Şimdi diğer bir konu var ki bu çok üzücü. Dün yaşanan bir olay bu ama tabii yayın yasağı geldiği için ayrıntıları, görüntüleri size aktaramadık ama şu kadarına değinelim ki İstanbul'da, Başakşehir'de bir okulda, bir İmam Hatip okulunda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na giderek 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Ve öğrencilerden biri de hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken okulda eğitime 2 gün ara verildi. Tabii ayrıntıları izin verildiği çerçevede sizlere aktarmaya da devam edeceğiz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Ayrıntılarla tekrar birlikte olacağız. Söz Tekin Arşap'ta, teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve tabii yine canımızı sıkan bir haber daha vardı biliyorsunuz. Okullarda yaşanan sıkıntılar, saldırılar. Şimdi bakın burada hani bir çocuk daha, adına çocuk demiyor ama şeytanın beden bulmuş hali demek daha doğru bir tanımlama olsa gerek diye düşünüyorum ben. Sadece o zanlı değil, ailesi mutlak surette cezalandırılmalı. Neden biliyor musunuz? Şimdi siz çocuğunuzu el bebek gül bebek yetiştiriyorsunuz. Hepimiz öyle. Çocuğumuza çok büyük önem veriyoruz. Yani aman bir şeyler olmasın, aman üşümesin, aman canı yanmasın, aman nezle olmasın, aman başı ağrımasın, aman işte ayağına taş değmesin diye el bebek gül bebek büyütüyoruz. Haklı olarak, çünkü çocuğumuz kanımız, canımız, her şeyimiz. Ve onun için dünya bir yana, çocuğumuz bir yana deriz. Herkes çocuğunu bu şekilde yetiştirir. Şimdi bazı anne ve babalar da maalesef bu bilinç içerisinde çocuğunu yetiştirmiyor. Yani bir zevk uğruna, aynen böyle diyeceğiz. Yani bunun tek nedeni bir zevk uğruna meydana getirdikleri işte böyle şeytanları piyasaya sürüyorlar. Ve sonrasında saldım çayıra, Mevlam kayıra misali çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Neden ilgilenmiyorlar? Çünkü onların amacı çocuk yapmak değildi. Kendi zevklerini, kendilerini tatmin etmekti. Kazara bir çocuk oldu gibi. Bu nedenle çocuklarına çok ehemmiyet vermezler. Önemli değildir onlar için o çocuklar ve o çocukların yetiştirilmesinde anne ve baba uzak kalır. Şimdi burada suçlu anne ve babadır. Biri kalkıp çocuğunu el bebek gül bebek yetiştirecek, pamuklar içerisinde büyütecek, her türlü tehlikeden onu koruyup kollayacak ama bir başka anne ve babanın yetiştiremediği şeytan, iblis tadında bir mahlukatı yüzünden Bu

bebek, gül bebek yetiştirilen çocuklar elimizden kayıp gidiyor. Ya kimse kusura bakmasın, burada hani çocuktur, insandır gibi düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. Şeytan. Yani bu caniliktir. Bu katildir. Yani siz buna çocuk diyemezsiniz, işte suça karışmış çocuk diyemezsiniz, suça sürüklenen çocuk diyemezsiniz, çocuk diyemezsiniz. Ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Benim çocuğumu alacak, hayattan alacak, ben ona çocuk diyeceğim. Ya işte çocuk, çocukluk yapmış. Olmaz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yine böyle bir saldırı gerçekleştiği için küçük bir çocuğumuz hayatını kaybetti 10 yaşında. 8 öğrenci de yaralı. Tutuklanmış. Nasıl bir ceza alacak gerçekten çok merak ediyoruz. Güvenlik tedbirleri hani alınmıştı, alınıyordu. Şimdi iddiaya göre bu çocuk, bu katil, yani çocuk demeye dilim varmıyor artık, bu katil o okulun mezunuymuş aslında. Mezun olmuş. Okulla hiçbir bağlantısı yok. Ama işte okulun üniformasını giyiyor, okula geliyor. Abi üzerinde iki tane bıçak taşıyor. Bak iki tane bıçak taşıyor. Bir tane değil, iki tane bıçak taşıyor. Allah aşkına. Hani okullarda güvenlik tedbirleri vardı, hani okullarda güvenlik vardı. Bu güvenlikler sosyal medyada içerik yaratmaktan başka ne yapıyor bazı güvenlikçiler? Ya güvenlikçilerin zaten büyük bir bölüme baktığınızda, Allah aşkına bakın, şu gerçeği konuşmamız lazım artık. Mesela etrafınızda şöyle bir bakın. Mesela ben çok görüyorum, otobüste de görüyorum. Her gün gidip gelen bir kar koca da var. Abi yaşına bakıyorsun, yapısına bakıyorsun. Yani hani insanların kilosu veya ne bileyim dış görünüşüyle değerlendirmek doğru değil. Ama bazı meslekler vardır ki kardeşim fit görünmek durumundasın ya. Yani sen kalkıp bu kadar göbekle bir kişinin arkasından koşamazsın. Ya biz böyle bir polis gördüğümüzde de diyoruz. Ya bu nasıl polis yapmışlar diyoruz. Ya şişman, kilolu, yürüyemiyor. Ya mümkün mü? Şimdi bazı mesleklerin olurları vardır. Bulması gereken kriterleri vardır. E şimdi Allah aşkına etrafınıza bakın, şöyle özel güvenliklere şöyle bir bakın Allah'ını severseniz. Yani oradan almış getirmiş, güvenlikçi yapmış diyeceğimiz birçok yer var. Ama bunun dışında gerçekten bu güvenlik sektöründe, özel güvenlik sektöründe bu işi ciddiye almış, gerçekten profesyonel bir şekilde yapan kurumlarımız da var. Onların çoğalması lazım. Bakın bununla da mücadele etmek lazım. Yani iyileri ayırt etmek lazım. E şimdi bakıyorum, geçen gün, iki gün önce önüme düştü. Sosyal medyada bir tane hanımefendi, güvenlik görevlisi. Yani baktığında valla yani güvenlik görevlisi demeye bin şahit lazım. Güvenlik kıyafetini giymiş, güneş gözlüğünü de önce başına koymuş, sonra biliyor musunuz işte racon kesiyor. Bak kadın güvenlikçi bir kulübenin içerisinde açmış telefonunu, racon kesiyor. İşte bizim üzerimizdeki formadan korkup şey yapıyorlar, işte bizden çekiniyorlar deyip gözlüğü takıyor. Yani Allah aşkına bu güvenlikçileri seçerken de biraz daha dikkatli olmak gerekir. Yani biraz da bu işi gerçekten yapabilecek seviyedeki insanları seçmek daha doğru olmayacak mı? Bunu bence bir değerlendirmek lazım. İki tane bıçakla giriyor okula. Hadi bunun izahını nasıl yapacaksınız? Biliyorsunuz bu dönem için ta geçmiş dönemden alınmış kararlar vardı. Masalar kuruldu, oturuldu, toplantılar yapıldı. Güvenliği nasıl arttırırız, işte yeni döneme nasıl başlayacağız? Yeni döneme başlarken açıklamalar yapıldı ilgili kurumlar, ilgili kişiler, ilgili makamlar tarafından. Okullarımızda artık şiddete geçit verilmeyecek, hatta okul önlerinde bile. Ya her yerde polisi kullanamazsınız kardeşim. Maçlarda polis, mitinglerde polis. Orada polis, burada polis. Nereye kadar polis? Yani özel güvenlik şirketleri bu işler için dizayn edilmesi gerekmiyor mu? Ya bugün maçlara özel güvenliklerin girmesi gerekmiyor mu? Ya Allah aşkına benim polisimin cumartesi pazarı yok. Mesaisi yok. Çalıştığı halde mesaisi yok. Ya kurban olayım, ne yapıyorsunuz? Yani ne ediyorsunuz? Lütfen bu konuda özellikle özel güvenliklerle çalışılacaksa eğer, özel güvenliklerin de belli kriterleri taşıması gerekiyor.

Çocuk iki tane, katil iki tane bıçakla girmiş. Hiç mi üst araması yapılmıyor? Hani yapılacaktı? Yok efendim, işte koridor yapılacaktı, kapılar yapılacaktı, metale dedektör kapılar olacaktı. Hani nerede? Güvenlikler üst araması, çanta araması yapacaktı. Hani nerede? Nerede yani, nerede? Bunlar nerede? Artık suçu sadece okulun bahçesinde değil, okulun bahçesinin dışında da engelleme yönelik tedbirler aldık. Hani nerede? Hani nerede? Yani bu konuyu bence iyiden iyiye ciddi ele almak lazım. Bu konuda gerçekten iyi bir güvenlik tedbirine ihtiyacımız var. Bu konuda lütfen sevgili yetkililerimiz iyice böyle bir araştırsınlar, iyice böyle bir düşünüp tartışsınlar ki orada güvenlikler çocuk. Ne diyor anne, diyor ki, bakın bir anne diyor ki, vallahi diyor, bu olayı duyduktan sonra diyor, şimdi ben iki tane çocuğum var diyor, birini sabah gönderiyorum, o öğlen geliyor, diğerini de öğlen götürüyorum, servise bindiriyorum, akşama kadar onun gelişini bekliyorum, ama diyor bir bana sorun diyor, acaba diyor özellikle bu olaylardan sonra, geçmiş dönemden itibaren yaşanan biliyorsunuz vahim olaylar vardı, bir korku saldı içime diyor, yani büyük bir endişe içerisinde çocuğumun geri dönmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum demeye başlıyor anne. Haklı mı? Haklı, çünkü her anne olacağı belli değil. Bakın işte oldu yani, o kadar güvenlik tedbirleri aldığımızı söyledik ama oldu. İki tane bıçakla gelmiş, girmiş okulun içine. Üstelik o okulun öğrencisi olmadığı halde nasıl oluyor da giriyor? Üniforması onu giymiş, girmiş. Şimdi bunlar önemli şeyler. Anne ve babalar tedirgin olmakta haklılar sevgili yetkililer. Yani bu konuda anne ve babaları rahatlatacak tedbirleri almak lazım. Ya şimdi anne ve baba da sabahtan akşama kadar gidip çocuğunu kapı önünde, okulun kapı önünde beklemesini reva göremeyiz o insanlara. Çünkü onlar da el bebek gül bebek yetişip acaba çocuğum da böyle bir şeye maruz kalır mı? Acaba bir tehlikeyle karşı karşıya kalır mı? Böyle bir şey yaşanır mı gibi soru işaretleriyle çocuğunu gönderiyor okula. İçi rahat değil. Evde oturuyor ama rahat değil. Baba işte rahat değil. Ya bunun önüne geçmemiz lazım. Bir şekilde bunu çözmek lazım. Ama nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ama dedektör kapıların mutlak surette bu konuda çok önemli bir artısı olacağına da inanıyorum. İnşallah bu konuda daha çok büyük tedbirler alınır ki yetkililer şöyle demişler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından demişler ki bir araya gelip tekrar bu konuyu konuşmamız lazım. Güvenlik tedbirlerine nasıl daha çok ağırlık verebiliriz, neler yapabiliriz tartışmamız lazım demişler. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak. Evet, şimdi hemen gazetelerimize geçelim. Bakalım gazetelerimizin ilk sayfalarında neler var? Haberlere hangi konular yansımış? Hangi konular gündem olarak karşımıza çıkmış, okuyuculara yansımış? Evet, ilk gazetemiz sevgili izleyicilerimiz Akşam. Hemen Akşam gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Amaç eğitimde fırsat eşitliği diyor Başkan Erdoğan, akademik yıl açılışına 81 ile üniversite vizyonunu bu sözlerle açıkladı diyor. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu yüksek öğretim imkanından yoksun kalmasın, hayallerini ertelemesin, hayata 5-0 geriden başlamasın istedik. Bugün buna karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmaktır. Kim üniversitelerimizin yurt dışına açılmasından rahatsızsa o ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir diyor. Ve İsrail iç savaşın eşiğinde diyor. CIA tarafından hazırlanan gizli raporda İsrail içindeki gerilimlerin ülkeyi iç savaş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi. Maarif gazetesinin Drop City News sitesine dayandırdığı habere göre raporda Gazze, Lübnan ve İran ile yürütülen savaşların İsrail içindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı. Raporda Netanyahu ile ilgili ayrı bir kriz olduğu, eş zamanlı olarak İsrail'in tecrit edildiği, ABD'nin desteğinin azalması ve ülkenin yarı yarıya durumuna gelmesinin, yarı parya durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği vurgulandı.

deniliyor. Ve iade etse bile cezası olacak diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinde paraların iade edilmesine ilişkin konuştu. Zararın iki katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi, ama bu dosyanın kapanacağı anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında işlem yapılmayacak algısı yanlış, mutlaka işlem yapılacak. 5 kişi gönüllülük esasıyla iade yaptı. İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli süreç başlatıldı. Ucu kime giderse gitsin, haksız kazançların üzerine sonuna kadar gideceğiz dedi. Ve Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında da özel FETÖ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Borsası'ndan elde edilen paraların TERA'ya aktarıldığını iddia etti. Kirli paraları fonla akladılar diyor sevgili izleyiciniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı mesaisi başlarken gündem asrın vurgunu oldu. Fon krizinde adı geçen isimleri sıralayan yeni parti lideri Özgür Özel, "Ey Erdoğan, sen bu işin tam ortasındasın," dedi. Özel, Fatma Betül Sayankaya'nın fon krizindeki tek isim olmadığını belirterek "bu işi çantacılara yaptırıyorlar," diye konuştu. Yargı mensuplarının bu adının geçtiği iddia edilen FETÖ borsası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsasından elde edilen kirli paranın çantacılar tarafından önce yabancılar aracılığıyla Lüksemburg'a yollandığını belirten Özel, "yabancı yatırımcıymış gibi para offshore hesaptan TERA'ya atılıyor. TERA fon dünyasının en büyük çamaşır makinesidir," ifadesini kullandı. Ve Diriliş Postası, "o öğrenci değil, üniformalı bir cani." Türkiye'de son dönemlerde yaşanan ve toplumu endişeye sevk eden öğrenci dehşetinin en son örneklerinden biri Başakşehir'de yaşandı. Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na dışarıdan gelen başka bir okulun öğrencisi olan 15 yaşındaki kız okul kapısında diğer öğrencilere bıçakla saldırdı. Bir öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı diyor. Başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki kız öğrenci ASÇ'nin okulun girişinde gerçekleştirdiği saldırıda 10 yaşındaki Esnem Sare Bulut yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın tüm yönleriyle incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Henüz 15 yaşında bir çocuğun okul kapısına bıçakla gelmesi, bıçakla dehşet saçması sadece adli bir vaka olarak görülmemeli. Bu olay aileden okula, sosyal çevreden dijital dünyaya kadar çocukların nasıl yetiştiği ve hangi değerlerle büyüdüğü sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Aile, okul ve toplumun çocukların yetiştirilmesindeki sorumluluğu tartışılmalı diyor gazete. Ve Hürriyet gazetesi, "parayı alırız, dosya kapanmaz," diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonlardan fahiş kazanç sağlayanlardan 5 kişinin parayı iade ettiğini, ancak zararın iki katını dahi ödeseler haklarındaki soruşturmadan kurtulamayacaklarını söyledi. 5 kişiden biri de Kaya mı diye soruyor. Bakan Gürlek, 5 kişinin parayı iade ettiğini açıkladı ancak isimlerini vermedi. 1.9 milyar lirayı iade edeceği açıklanan eski bakan Fatma Betül Sayankaya'nın bu 5 kişi arasında olup olmadığı belli değil. Ve Karar gazetesi, "parayı verdi, konu kapandı," diyor. Fon vurgunda 85 kişi tutuklanırken son anda 2.2 milyar lirasını çeken Fatma Betül Sayankaya gibi bazı isimler ifadeye bile çağrılmadı. SPK'nın etkin pişmanlık maddesinden yararlanmak için başvuran Kaya, suçtan elde ettiği geliri iki katı ödenmesi gerekirken sadece 1 milyar 860 milyonu TMSF hesabına yatırdı. Bankadan elde ettiği 147 milyon lira faizle yanına kar kaldı diyor. Ve Korkusuz gazetesi, "mal varlığına tedbir konulup kaldırılmıştı fon krizinin ilk kurbanı." AK Partili Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı Ali Emre Ballı, Çekmekköy'de otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ve Milat gazetesi de, "foncular kaçamaz," diyor. Fon soruşturmasında vatandaşların müşteri olmasını isteyen Bakan Gürlek, "ucu kime dayanırsa dayansın hesap soracağız. 5 kişi haksız kazancını iade etti. Kaçırılan tüm malları geri getireceğiz," dedi. Ve Milliyet gazetesi, "13 gün tehlikesi," diyor. Peş peşe yaşanan okul saldırıları sosyal bulaşmayı gündeme getirdi. Saldırıların ardından
13 gün boyunca

0: bir olay yaşama olasılığının artına dikkat çeken uzmanlar, olaylarının görünür olması dikkat çekme düşüncesini tetikleyebilir diyor. Ve Sabah gazetesi, güçlü Türkiye için adayımız Erdoğan diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın 3. defa aday olup görevine devam etmesinin Türkiye'nin geleceği için hayati önem taşıdığını söyledi. Ve Sözcü gazetesi, Özgür Özel vurgunun merkezindeki TERA'yı böyle tanımladı. Fon değil, kirli para yıkama makinesi. Özel, 680 milyar liralık talanın yapıldığı TERA portföyü dünyanın en büyük çamaşır makinesi diye niteledi. Bu fonda FETÖ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi borsasının kirli parası temizlendi dedi. Ve Takvim gazetesi, Takvim gazetesinin de ilk sayfasında Türkiye'nin geleceği için adayımız Erdoğan diyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Ve Türk Gün gazetesi, son gazetemiz, yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı'na birlikte meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalı. Denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için MHP yasamada temsil gücünü mutlaka artırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacak, milletimiz huzur bulacak dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yeriniz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: 3R TV ortak yayınıdır.
1: Aslında belediyecilik anlamında damga vurdu. Türkiye'de örnek bir belediye yarattı.
2: Mersin'in adını duyurdu.
1: Mersin
2: kentleşme adına bir lava
1: baktı. Şimdi Vahap Seçer'in rahleyi tedrisinden geçen, onun belediyecilik anlayışını, onun sosyal belediyecilik anlayışını, hayata bakışını, Mersin'e bakışını iyi bilen, iyi gören bir belediye başkan vekili büyük ihtimalle seçilecek ki bu teker...
2: Bayrağa devam edelim.
1: Evet, bayrak yarışıdır. Bu teker dönebilsin. Tabii ki temennimiz bayrağın kendi sahibinde olması.
2: İnşallah bir gün
1: olacak mı, olmayacak mı onu da
2: göreceğiz.
1: Zamanla
2: inşallah
1: göreceğiz.
2: Sayın Başkan hukuk önünde suçsuzluğunu ispatlar. Görevini başına da döner diyoruz. Tüm başkanlar için tabii, sadece o başkan, Vahap Başkan için demiyoruz. Tüm başkanlar için aynı teminlerde bulunuyoruz. Suçsuz olan görevini başına gelsin. Hizmetine devam etsin. Çünkü bulundukları il, ilçelerin onlara ihtiyaçları var. Halkın öylerle gelmişler. Dün akşam da bu mesajın altına sıkça yorumları ben okudum biraz. Partili partisiz çok yazı vardı. Onun için bir an önce tabii ki...
1: Bu tabii şehrin problemi haline geldi artık. Yani şehrin orkestra şefini tam en verimli olduğu dönemde, şehri tanıdığı, yatırımları planladığı, programladığı, halkı tanıdığı, belediyeyi tanıdığı bir dönemde maalesef böyle bir operasyonla cezaevine gönderdiniz. Burada tabii ki en büyük zararı görmesinden endişe ettiğimiz Mersin. Ama Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de bu hassasiyetleri de dikkate alarak bir başkan vekili seçeceğini de düşünüyoruz. Yani burada bir inatlaşmaya gidelim.
2: Şeyi de söyleyelim ya.
1: İlla ki bizim adamımız olsun gibi düşünmeden.
2: Önemli olan ne biliyor musun? Şu an Vahap Seçer veyahut Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tunçer cezalandırılmıyor. Şu
1: şehir.
2: An kent.
1: Kent cezalandırılıyor.
2: Şimdi bu bahaneler, işte efendim başkanımız gitti böyle oldu. Yok öyle.
1: Evet.
2: Yok öyle. Şimdi çıta çok yüksek. Gelecek insanların da, yani vekalet edecek insanların da işi zor.
1: Enkaz devraldı diyemeyecekleri bir ortam. Böyle bir şey yok.
2: Enkaz
1: devralacak. Başkan vekili dörtbaşı mamur bir belediye teslim alacak. Her anlamda oturmuş, rayına oturmuş, kendi sistemine giden bir belediye devralacak başkan vekili. Israrla vurguluyoruz. Umut ederiz ki başkan vekillerinin çok uzun süre görev yapmasına da gerek kalmasın.
2: Evet.
1: Bir an evvel sayın başkanlar, seçilmiş başkanlar görevlerine dönsünler, ama oldu da dönemediler diyelim. Yeni seçilecek başkan vekillerine.
2: Evet.

0: çok görev düşüyor. Abdullah Özyiğit'in de bir mesajı var.
1: Abdullah Özyiğit'in kin alalım Feyzullah abi. Evet. Kamuoyuna ve değerli Yenişehir halkına demiş Abdullah Özyiğit. Göreve başladığımız ilk günden bu yana Yenişehir'imizin ve Mersin'imizin geleceği için şeffaflık, adalet, hukuk ve kamu yararını temel alan bir anlayışla çalıştık. Tüm iş ve işlemlerimizi mevzuata ve kurumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak gerçekleştirdik. Şahsın ve bazı çalışma arkadaşlarım hakkında yürütülen adli süreç kapsamında verilen tutuklama kararını üzüntüyle karşıladık. Ancak hukuk devletine ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancımızı koruyoruz. Halk hakkımızda ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığına, yargılama sürecinin gerçeklerinin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Yenişehir halkının bize emanet ettiği görevin sorumluluğunu her zaman taşıdık. Bu emanete zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde olmadık. Bugün de başımız dik, vicdanımız rahat ve hukuka olan güvenimiz tamdır. Bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Herkesi sağduyulu olmaya, provokasyonlardan uzak durmaya, hukuka ve adalete güvenmeye davet ediyorum. Hukuki mücadelemizi, haklılığımızın, masumiyetimizin ortaya çıkacağına olan inancımızı kararlılıkla sürdüreceğiz demiş Sayın Abdullah Özyiğit.
0: Evet. Feyzul abi dilersen Ahmet Serkan Tuncer'in mesajını da yansıtalım. Onu da okuyalım.
1: Sonra ikisini beraber yorumlayalım. Sevgili hemşehrilerim, yalan beyanlar ve dedikoduya dayalı gizli tanık ifadeleri üzerine kurgulanan bu süreç sonucunda Türkiye'de son dönemde sıkça gördüğümüz siyasi algılar ve yönlendirmelerle haksız biçimde tutuklandım. Hakkımdaki akıl dışı iddialara karşı mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçeklerin elbet ortaya çıkacağına inanıyorum. Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e ve haksız, hukuksuz gerekçelerle tutuklanan tüm arkadaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hep birlikte dayanışma içinde bu süreci atlatacağız. Tarih bizleri haklı çıkaracaktır. Ülkemizde yeniden adaletin hüküm süreceğine olan inancım tamdır. Herkes için adaletin ve hukukun üstünlüğünü sağlanması adına mücadele etmekten asla geri durmayacağım. Mezitli'ye olan sevgim ve sizlere hizmet etme kararlılığım ilk günkü gibi güçlüdür. Dayanışmanız için teşekkür ediyor. En kısa zamanda yeniden aranızda olmayı diliyorum. Sevgi ve özlemle demiş Ahmet Serkan Tuncer. Sonunu biraz duygusal bağlamış.
0: Evet. Tabii başkanlar için de zor bir durum. Kentimiz için de zor bir durum. Az önce de vurguladık. Seçimlere kısa bir süre kalmışken, belediyeler artık kendi rayında giderken, belediye başkanlarının birdenbire mekanizmanın dışına çıkartılması, bu mekanizmanın tamamen çökmesi riskini de beraberinde getiriyor. Fakat tek tesellimiz şu, adını aldığımız 3 belediyemizde kendi kurumsallığını oturtmuş, mali dengesini sağlamış. Hı hı. Belediyelerde bu saatten sonra artık belediye meclislerinde top milletin iradesine ters düşmeyecek, milletin iradesini en iyi şekilde yansıtacak bir seçim yapacaklarını düşünüyoruz. Adalar gibi bir facia umarız.
1: Olmaz.
0: Görmeyiz.
1: Burada da biliyoruz çünkü.
0: Evet, biz Mersinlere de
1: 90'lar jenerasyonu artık olmaz dediğimiz her şeyi gördük.
0: Gördük, evet.
1: Yani olmaz diye bir şey yok artık. Ben şaşırmam Türkiye'de. Şu olmaz. Olur abi, olur. Her şey olur.
0: Tabii biz medya mensubu olarak, gazeteci olarak uyarımızı yapalım. Böyle bir şey yapanlar
1: tabii.
0: Yani milletin huzurunda iyi anılmayacaklardır. Onu belirtelim. Çünkü insanlar oy verdiler ve bu başkanlara 5 yıl için oy verdiler. Israrla vurguluyoruz. Herkes yargılanabilir. Herkes ceza da alabilir. Fakat mahkeme süreci bitmemiş, ceza almamış başkanların bir şekilde tutuklanması belediyelere de zarar veriyor. Başkanların kişine de bir haksızlık oluyor. O ayrı bir şey ama bizi ilgilendiren kısım kentlere ve belediyelere de bir sıkıntı yaratıyor. Yerel gazetelerimize geçeceğiz. Hangi gazeteyle başlayalım Feyzullah abi? Hakimiyet mi var? Güney mi var? Hakimiyetle başlayalım.
1: Evet.
0: Hakimiyetin evet. Manşetinde
1: 34 şüpheli cezaevine gönderildi. Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında adliye sevk edilen ve aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de yer aldığı 34 şüpheli hakimlik kararı sonrası otobüslerle cezaevine sevk edildi.
0: Evet. Fezullah abi, bizi de ekran alabilir misin? Gazetede kalsın, biz de kalalım.
1: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
0: üzerine bir iki kelime evet, edelim.
1: Hemen şurayı kısa okuyayım ki oraya gelelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele KOM şube ekiplerince Mersin Büyükşehir ve Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon düzenlenmişti evet, diyor.
0: Yani okumasan da olurmuş abi bu kadar ayrıntıyı değil mi? Yani yani günlerdir herkesin bildiği bir ayrıntı fakat Hakimiyet Gazetesi Mersin'in bir gazetesi evet. Fakat kullanılan başlık, kullanılan dil, kullanılan üslup
1: evet.
0: Değil mi? Hani sokağın gündeminde İnsanlar ne konuşuyorlar? Gazeteye yansımasına bakın. Ya şimdi hani biz bazı şeyleri konuşurken Kaya Bey bizi uyarıyor. Diyor ya aman ha dilimiz tutsun diyor da.
1: Yok şimdi söyleyeyim.
0: Kaya Bey de kusura bakmasın burada evet.
1: Yok sizi şimdiden geldi. Sizler tüm dünyada galyana geldi.
0: Evet. Yani şu hakimiyetin bir Mersin gazetesi gibi değil de sanki böyle bir Kars gazetesi. Bir Artvin gazetesi yani
1: evet.
0: 2000 kilometre ötedeki bir şehirde yaşanan bir olayı verir gibi vermiş. Evet hakimiyet
1: şey gazetesi. Şey deriz ya buzdolabı gibi.
0: Evet.
1: Buzdolabı soğuk.
0: Tamam yorumsuz verebilirsin de bu kadar da yorumsuz da değil bu biraz
1: i̇çini
0: daha.
1: İçini boşaltma.
0: Tabii içini boşaltma. Yani aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bulunduğu gibi bir ifade olmaması gerekir.
1: Hı hı.
0: Bu kendin belediye başkanıdır. Onu aralarında diye belirtemez.
1: Evet.
0: Anladın mı? Bu deneyimli bir gazeteci olarak, deneyimli bir muhabir olarak, bir iletişimci olarak bunu söylemek zorundayım editör arkadaşlarıma ya da buna kim karar veriyorsa artık gazetede, muhabir arkadaş karar veriyorsa ona, editör karar veriyorsa ona bunu söyleyelim. Bunu sıcağı sıcağına bir de Güney'den okuyalım. Bakalım Güney nasıl vermiş.
1: İmece
0: karşılaştırmalı
1: İmece var Güney.
0: İmece de var.
1: İmece var.
0: Evet. Güney'i
1: İmece yalan Güney'de
0: ben Güney'den okuyayım abi.
1: Evet,
0: Güney, sana onu karıştırmadık.
1: Siyasi fay kırıldı diyor Güney. Evet, başkanlar tutuklandı diyor.
0: Evet, yani,
1: Güney'in
0: hakimiyetin haberinden sonra bu tabii biraz daha
1: tabii geri geleceğiz oraya da.
0: Farklı bir anlayışla yazılmış. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik. Bizi ekrandan alabilirsin Feyzullah abi. Mezitli belediyelerine yönelik sürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Öz Yiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Sörkan Tuncer tutuklandı diyor. Siyasi fay kırıldı. Üç başkan tutuklandı. Şimdi benim şehrimdeki haberin bu şekilde verilmesi gerekir.
1: Değil mi?
0: Yani 1000 kilometre ötedeki bir şehrin haberini veriyormuş gibi bunu vermezsin. Güney Gazetesi 3 başkanın fotoğrafına birinci sayfada yer vermiş. Güzel bir kolaj yapmışlar.
1: Evet.
0: Yanı sıra başkanların cezaevine uğurlandığı an değil mi abi bu
1: evet.
0: Fotoğraf?
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gidiş anı o.
0: Evet. Etrafında toplanıp alkışlayan
1: evet.
0: Gözyaşı döken
1: diğer belediye başkanları da vardı. Evet. Abdullah Özyiğit biliyorsun hepsinden önce uğurlandı. Gece saat 2 sıralarında uğurlandı. Sonra mahkeme ara verdi. Sabaha karşı 5 gibi 2 davayı birden Mezitli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin davaları görüldü. Mahkemesi yapıldı diyelim. Bu da sabah saat 9-10 sıralarıydı. Vahap Seçer'in Mersin'den ayrılışı diyelim.
0: Evet. Güney Gazetesi de bu şekilde görmüş. Gerçekten de bir siyasi fay kırıldı. Çünkü 3 belediye başkanı birden
1: evet.
0: Değişecek. Bu şu demek siyasette dengeler.
1: Her şey sıfır. Sil baştan.
0: Sil baştan. Değişiyor, konuşuyor. Haliyle bir Mersin Gazetesi'nde konuyu bu şekilde okurlarına aktarması bizce daha uygun tabii.
1: Tabii tabii.
0: Herkes bizim anlayışımız bu diyebilir. O da ayrı.
1: Tabii orada Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir mesajı var. Belediye başkanlarının tutuklanmasını doğru bulmuyorum.
0: Bulmayız. Evet.
1: Doğru bulamayız diyor. Kemal Bey'in o söylemi var diyelim.
0: İmece'ye geçebiliriz istersen.
1: İmece'ye gelelim istersen.
0: İmece'nin nasıl görmüş?
1: Evet. İmece

0: Mersin'de başkan kalmadı demiş.
1: Evet.
0: Merkezde seçilmiş başkan sayısı 1'e düştü.
1: Bu.
0: Değil mi?
1: Tabii. Haber bu. Manşet bu. Alabilir misin abi ekrana?
0: Manşet bu.
1: Mezular biz çok kenarda kalıyoruz. Sanki gazeteler konuşur da. Biz gazetelerin de gerisinde kaldık yani.
0: Evet. Manşet bu.
1: Manşet bu. Yani bir yerel gazete bu haberi bir önem atfetmeli.
0: Buradan
1: bir yerinden bir önem atfetmeli.
0: Buradan İmece çalışanların editörlerini kutluyorum.
1: Ama o zaman beni de kutlaman lazım abi. Bunu ilk ben yazdım.
0: Bu manşeti mi?
1: Sosyal medyada ben yazdım. Evet, merkezde ben seçilmiş belediye başkanı bir tek Toroslar belediye başkanı kaldı dedim. Onları da şöyle kutlayalım. Algılar açık.
0: Çok iyi.
1: Yani şehre hakimler. Şehirde ne konuşuluyor, ne bitiyor ve
0: yani
1: bu meseleyi de bu şekilde yakalamaları iyi bir yerel gazetecilik örneği.
0: Tabii.
1: Şimdi, hani diyorum ya, şehrinde böyle büyük bir olay olmuş. Bu olayı sıradan basit bir savcılık basın bülteni gibi görmemen gerekir. Savcılık öyle gönderecek tabii ki. Savcılık burada yorum yapacak hali yok. Hı hı. Savcılık herkese eşit mesafede olduğu için konuyu böyle gönderecek. Hatta kısaltma yaparak gönderdiler biliyorsun isim listesini. İşte tutuk VS tutuklandı.
0: Haberi.
1: Evet, tutuklandı vesaire.
0: Haberi Ökeş işçiymiş.
1: Evet. Ökeş'in eline sağlık.
0: Ökeş bir de şey.
1: Güzel bir haber olmuş.
0: Uzaklaştırmanın görevlerden uzaklaştırmanın manşetini de güzel vermiş orada. Koltuklar boşaldı.
1: Evet. Koltuklar boşaldı. Yeni talipleri bekliyoruz.
0: Gecelerde çalışıyorlar. Onlar başladılar evet. Çalışmaya. Tutuklanmaların ardından merkez ilçelerden seçilmiş belediye başkanı olarak yalnızca Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız kaldı. Belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlk aşamada 59 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın devamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 60'a yükselmiş. Şüphelilerin adresleriyle belediye binalarında aramalar gerçekleştirilirken savcılık işlemleri tamamlanan 60 şüpheliden 50'si hakkında tutuklama, 10 hakkında ise adli kontrol talep edildi.
1: Evet.
0: Diyor.
1: İmece'nin de birinci sayfası yine her zamanki gibi güzel haberi de güzel yerden görmüşler.
0: Orada bir şey var. Zeydan Karalar'ın bir mesajı var.
1: O da bugün burada değil mi?
0: Mersin bugün olacak. Zeydan Karalar da bugün 17.30'da yine Müzeyyen Şevki'nin Adana Milletvekili ve Gülcan Kış'ın katılacağı bir Özgür Çocuk Parkı'nın orada bir basın açıklaması olacak. Zeydan Karalar tabii o da biliyorsunuz görevden uzaklaştırılan bir belediye başkanı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mizitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Karalar masumiyet karinesi, ölçücülük ve seçmenin iradesi aynı hassasiyetle korunmalıdır demiş.
1: Evet. Mersin'in 3 yerel gazetesinde konu bu şekilde görülmüş. Şurayı tekrar vurgulamak istiyorum. Bu tip çok büyük bir olay. Türk siyasi tarihinde belki nadir rastlanan bir durum. Yani bir tabii. Şehrin 3 belediye başkanı birden gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Haliyle yerel gazetelerin bu konuya verirken sadece bir resmi bültenin tekrarı şeklinde vermemesi gerekir. Bir yorumunu katması gerekir. Bir görüşünü katması gerekir. Ya orada şey de yapabilirsin. Yani işte çok büyük yolsuzluğu engellendi de onu da yap. Ona da razıyız.
0: Evet.
1: Ama bir yorumun olsun. Bir gör yani. Böyle aralarında falanın da bulunduğu gibi olmaz. Adana gazetesi var. Bölge gazetesi. O bile mesela konuyu manşetinden
0: daha işten görmüş.
1: Daha evet.
0: Daha işten diyelim.
1: Bölge gazetesini alabilir miyiz Fezullah abi? Evet. Gel
0: evet.
1: Bölge gazetesi.
0: Kolay gelsin. Kardeşlerim demiş Okan Çınlar. Yine muhtarımız Songül Özdemirtaş iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Muhtarım sıkı takipçimiz.
1: Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Tabii ara vermiştik. Tekrar döndük, ekranlardayız.
1: Evet. Bölge gazetesi Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı başlığını atmış. Diğer tutuklanan belediye başkanları Sayın Tuncer ve Sayın Özyiğit'in fotoğraflarına da yer vermiş. Bölge gazetesi de bir başka ayrıntıya dikkat çekmiş. Çok da güzel bir fotoğraf. Ekrem İmamoğlu. Bir tarafında Zeydan Karalar, bir tarafında da Vahap Seçer.
0: Evet.
1: Ve şöyle diyor.
0: Üçüncü
1: Türkiye
0: özelliği,
1: Belediyeler Birliği Başkanı olmaları
0: oldular,
1: ardından
0: gittiler.
1: Tutuklanmaları.
0: Oldular, evet. Gittiler.
1: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğunda oturan tutuklanıyor

0: gerçekten de öyle oldu. Sayın Ekrem İmamoğlu birlik başkanı oldu, tutuklandı.
1: Evet.
0: Zeydan Bey o koltuğa vekaleten oturdu, o tutuklandı. Sayın Vahap Seçer önce vekaleten oturdu, sonra asaleten seçildi, o da tutuklandı. Bakalım şimdi başkanlık koltuğuna talip çıkacak mı belediyeler birliği?
1: Şöyle olacak, onu da söyleyelim. Transferler dengeyi değiştirdi. Büyük ihtimalle belediyeler birliği artık AK Parti'ye geçecek gibi görünüyor. Cumhur İttifakı'na evet. Daha doğrusu.
0: Cumhur İttifakı'na geçecek
1: gibi görünüyor. Onun hesapları yapılıyor. İnce yani ince.
0: Bugün de sayıları transferlerin
1: önünü yakaladı. Bugün de Türkiye'de bir tarih gerçekleşiyor. İzmir ilk kez AK Parti'ye geçiyor.
0: Evet.
1: Bu da İzmir Marşı'yla.
0: İzmir Marşı'yla
1: duyurdular.
0: Ne vardı o? Mehter Marşı'yla geliyor, İzmir Marşı'yla gidiyor mu derdi Erkan Yolacı.
1: İzmir Marşı'yla geliyoruz, evet, Mehter Marşı'yla gidiyoruz diyordu. Ama
0: şu an Cemil Tugay da İzmir Marşı'yla geliyor.
1: Sütte leke bakalım, var.
0: Evet.
1: Cemil Tugay da
0: yok.
1: Bakalım, ama sonra dedi
0: varsa
1: ki,
0: da artık yok.
1: Dedi sonra da Sayın Özel diyor ki ben diyor o kelimeyi diyor şeyde söyledim diyor. Rahmetlidir Ferdi Zeyrek için söyledim diyor. Hop sosyal medyada unutmadılar. Videoyu buldular.
0: Yayınlandı.
1: Gece yayınladılar. Sütte leke var. Cemil Tugay'da leke yok.
0: Yok. Evet.
1: Öyle diyeceksin. Giderken de Cemil Tugay da demiş mesela aynen topuklu efenin transferinde bu netik bu böyle olmaz demiş. İstifa evet. Etmesi lazım demiş.
0: Ben hayatta gitmem demiş. He. Parti değiştirmem demiş.
1: Ama olmaz dediğimiz ne dedi program başına? Olmaz dediğimiz her şey oluyor.
0: Her şey oluyor maalesef. Bir de Cemil Tugay'ın gidişi tabi garip de oldu. Önce yeni bağımsız partiye kaldı. Katılacağım. Hı-hı. Ayrılıyorum dedi.
1: Bir can canlı istifa.
0: Evet, bir can canlı bir istifa. Özgür Özel'e ben yeni partiye geleceğim dedi. Sonra ona da bir peyk Adalet Kalkınma Partisi'ne geçti. Yani Cemil Tugay'ın bu siyasi hamleleri Türk siyasi tarihine geçer diye düşünüyorum. Hani bir dönem Kubi vardı.
1: Ben bir şey söyleyeyim.
0: Kubi. Evet, Kubi vardı. Bu tam olarak öyle değil ama daha kötüsü.
1: Günümüzün her şeye hakim olan zekası neydi?
0: Yapay zeka.
1: Yapay zekaya güvenmeyeceksin bu işlerde.
0: Evet.
1: Yapay zeka değil. Kendi zekana güveneceksin. Bak şimdi eleştirilecek yerde belki yeni partili arkadaşlar kızacak burada da bulduğum bir tane düzgün çıkmaz mı ya?
0: Evet. Davulla zurnayla çok erkenden aday yaptığın değil mi Cemil Tugay?
1: Tabii,
0: hemen
1: tabii.
0: Peşinin koşa koşa aday yaptığın bir Cemil Tugay vardı. Öbür tarafta da günlerce medyanın önüne attığın, kamuoyunun önüne attığın Vahap Seçer ve Zeydan Karalar vardı.
1: Tunç Soyer.
0: Evet.
1: Nerede Tunç Soyer?
0: Tunç Soyer nerede?
1: Nerede Tunç Soyer?
0: Bugün Vahap Seçer nerede duruyor, Zeydan Karalar nerede duruyor?
1: Aynen. Tunç Soyer, devam edersin abi, kesiyorum. Tunç Soyer nerede? Tunç Soyer cezaevinde. Cemil Tugay nerede?
0: Dışarıda.
1: AK Parti'de.
0: AK Parti'de.
1: Şimdi seçtiğin adama dikkat et. Buyur şimdi Zeydan Karalar evet. Ve Vahap Seçer'den devam edelim.
0: Çünkü o adaylık sürecinde biliyorsun.
1: Sürülüyordun.
0: Evet. Yani aday yapar mıyız, yapmaz mıyız, ankete bakacağız, halka soracağız bilmem ne.
1: Yapay zekaya soracağız.
0: Mansur Yavaş'a bile neredeyse aynısını yaptılar. Ne oldu bu başkanlar? Sandıktan tekrar çıktılar.
1: Rekor,
0: daha güçlü çıktılar.
1: Rekorlar.
0: Ve ayrıca bu başkanlar da hedef gösterdin. Mutlak Putlan döneminde. Bak Cemil Tugay istifa etti. Cemil Tugay şöyle kahraman, böyle kahraman. Şöyle iyi, böyle iyi. Cemil Tugay bugün Adalet Kalkınma Partisi'nde. Vahap Seçer ve Zeydan Karalar bulundukları yerdeler. Bunu da bir not olarak düşelim. Tabii bugünün sıcaklığı içerisinde, duygusallığı içerisinde şu an bize çok kızanlar olacak.
1: Evet.
0: Eleştirme olacak.
1: Hep öyle oluyor.
0: Anlıyoruz ama sonra. Duygusalsınız. Çok duygusal bir dönemden geçiyorsunuz. Duygusal bakıyorsunuz. Duygusal baktığınız için de her şeyi şaşırıyorsunuz. Mesela Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi bizi hiçbir şekilde şaşırtmadı.
1: Mersin'de bir belediye AK Parti'ye geçecek diye dedikodu var.
0: Hiç şaşırmıyoruz.
1: He. Çünkü hiç heyecanlanmadı işte haber yapmadım. Evet. Dedim ki olabilir ya.
0: Olabilir. Duygusal olabilir. Bakmıyoruz artık.
1: Aynen. Farkımız o. Yani. Farkımız o zaten.
0: Nasırlandık artık yani. O kadar çok siyasetin içerisinde siyaset izlerken piştik ki.
1: Evet.
0: Maalesef seçmenin oylarını alıp kendi oyuymuş gibi İzmir'de götürüyor Sayın Cemil Tugay. Bu da sadece Cemil Tugay'ı suçlayacağımız, onu eleştireceğimiz bir konu değil. Özgür Özel'in de mutlaka iyi bir öz eleştiri yapması gerekiyor.
1: Diyoruz sonra
0: çünkü
1: geliyoruz.
0: Ona öyle dedin, buna böyle dedin, o korktu git dedin, onun dedin kocasının açığı var dedin.

0: Onun kardeşinin açığı vardı. Herkese bir kulp taktın.
1: Evet.
0: En son İzmir'de gitti. Yani herkeste mi kulp var?
1: Ben de
0: herkes mi?
1: Ya döneceksin. Liderlik budur. Çıkacaksın. Öz eleştirini yapacaksın. Hı. Tayyip Erdoğan çıkıyor diyor ki hatalar yaptım. Beni kandırdılar.
0: Beni kandırdılar
1: diyor. Beni kandırdılar diyor. Şimdi belki fon vurgununda, ülke gündemindeki fon vurgununla ilgili çıkıp bir konuşma yapacaktır, öz eleştiri yapacaktır. Beni şuradan yanılttılar, buradan yanılttılar diyecektir. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Bahçeli, herkesin öz eleştiri ya da DEM Parti, herkesin öz eleştiri yaptığı bir dönemde sen de çıkıp yapacaksın kardeşim. Her şeyi ben biliyorum. Ben doğru yaparım yok. Çok, ben de hata yaptım. Çok, evet, aceleci davrandım.
0: Evet, çok duygusal baktığı için. Aynen. Sayın Özgür Özel de çok duygusal. Partinin tamamı neredeyse duygusal. Yani meseleleri böyle bir sosyal medya kafasıyla baktığın zaman, meseleleri sosyal medyadaki sıradan bir kullanıcı gibi okumaya çalıştığın zaman işte bunlar yaşanıyor. İzmir'in bu şekilde Adalet Kalkınma Partisi'ne gitmesi her şeyden önce muhalif kesim için bir moral motivasyon çöküntüsü.
1: Tabii.
0: Keşke sandıkta kazansaydı. Hani Adalet Kalkınma Partisi'nde güçlü olduğu bir yer İzmir. Zayıf da değil. 1 milyon oy almış son seçimlerde.
1: Evet.
0: Keşke Adalet Kalkınma Partisi de böyle bir şeye
1: tevessül etseydi. İyi bir adayla gitseydi.
0: İyi bir adayla gitseydi. Ya da bu seçimlerde kazanabilirdi. Ülkemiz için, demokrasimiz için bunlar iyi izlenimler bırakmıyor. Yani sandığa olan güveni götürüyor. Yani zaten evet. Başka partiler...
1: Son bir mesaj verelim, bakalım. Nuray Emre demiş ki, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın iradesiyle seçilmiş başkanlarımıza geçmiş olsun. Sözün bittiği, hukukun öldüğü yerdeyiz. Milletin iradesi gasp edilirken vurguncu, talancı, foncular dışarıda elini kolunu sallıyorlar. İyi yayınlar diyorum demiş.
0: Teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Çok objektif olmuş. biz de programın sonuna geldik. Bugün Mersin'de neler var? Cuma günü konuşalım. Yaklaşan MTSO seçimleriyle ilgili bir
0: evet.
1: Değerlendirmede bulunacağız. Hamit İzol son dakika meclis başkanına tekrar aday oldu. Mersin'den ayrıldı. Bugün kupa maçında Osmaniye'de Osmaniye Spor'la oynayacak. Yine hafta sonu yine bir Osmaniye ile oynayacak.
0: Lig'de bu kez.
1: Lig'de oynayacak. Onun için 2 Osmaniye Spor maçı var. Programın sonuna geldik. Süremizin sonuna geldik. Neler söyleyeceksin?
0: Cuma günü görüşeceğiz. Bugün fazla gazete okuyamadık. Çevrelilerin gazetelerine bakamadık.
1: Isınıyoruz. Daha ısınıyoruz.
0: Evet, ısınıyoruz. süre de yetmiyor bize. Herhalde özlemişiz konuşmayı.
1: Evet, evet.
0: Cuma günü biraz daha haberleri çeşitlendirdiğimiz, renklendirdiğimiz bir program olacak. Cuma günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satiği kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den, Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sun TV İçerti ve Sun Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde çok çok önemli bir konuğum var. Kısa süre önce yeni partiden aday olduğunu açıklayan, Mersin İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Sayın Ahmet Yorgun bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Çok ses getirdi. Yani ya yeni partinin formatı çok farklı. Yani siyasete de çok yenilik kattı. Özellikle bu üyelerin yani ön seçimde oy kullanmaları ve başkanları belirlemeleri noktasındaki o gücü, hani yıllardır bekliyorduk, keşke böyle olsa dediğimiz bir şey ortaya çıktı. Ama öncelikle efendim malumunuz 3 belediye başkanımız tutuklandı. Yapılan operasyonlar, yani pek çok gündem konusu vardı ama hepsinin önüne geçti. Bu bağlamda sizin değerlendirmeniz ne olur?
1: Şimdi tabii ki çok üzgünüz. Hakikaten üzgünüz. Niye üzgünüz? Bizim de oy verdiğimiz başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yenişehir Belediye Başkanımız, Mezitli Belediye Başkanımız, Mersin'de yaşayanların %60-65 arasında büyük çoğunlukla oy verdiği belediye başkanlarımız. Ve hemen hemen hepsi, başta Sayın Seçer olmak üzere, hakikaten sorumlu oldukları her alana, nereden kimden ne oy aldıklarına bakmadan tüm halkımıza, milletimize, Mersin'deki, Mersin coğrafyasındaki herkese hizmet etmeyi öncelediler ve hizmet ettiler. Sorun şu, üzüntümüz şu, biz bir hata varsa, bir kusur varsa bunların hepsinin bir hukuk devleti çerçevesinde bir adil yargılamayla, bizim de yasalarımız aslında buna uygun ama gıptayla baktığımız Avrupa'da, Batı demokrasilerinde veya demokrasisi gelişmiş ülkelerde nasıl bir yargılama oluyor ise öyle olmasını istiyoruz. Öyle olmadığı için tepki gösteriyor yurttaşlarımız. Öyle olmadığı için biz de fazlasıyla üzgünüz. Sorun şu, sorun adil bir yargılama, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, seçilmişlerin nasıl yargılanacağı, hangi konuda nasıl bir soruşturma geçireceği çok açık ve net. Durum böyle olmasına rağmen bunun yapılmaması, önce ceza kesilip, önce cezaevine atılıp bir süre veya bilinmeyen bir süre orada tutulup sonrasında hemen akabinde bu süre içerisinde varsa bir delil yaratılmaya çalışılması. Halbuki normal hukuk devletinde olması gereken önce deliller toplanır, soruşturmalar yapılır. İlgili bakanlık, mesela belediye başkanlarımız için İçişleri Bakanlığı izin verir, soruşturmayı yapın, delilleri toplayın, yargılayın. Varsa da bir kusur, bir suç, sonra da cezasını kesin. Yani hukuk böyle işlemesi lazım. Varsa bir suçun böyle yargılanması gerekir. Bizim üzüntümüz bu soruşturmaların, bunların yani bir Batı demokrasisinde bizim özlediğimiz bir demokratik kurallar çerçevesinde olmamasına çok üzülüyoruz. Mersin halkı da buna çok üzülüyor. Çünkü atamayla gelmedi başkanlarımız. Herhangi bir devlet yetkilisinin kararıyla gelmedi. Sandık kondu ve sandıktan çıktı başkanlarımız. Dolayısıyla burada hemen ilk bakışta tabii ki milletin iradesine, halkın iradesine bir tür ipotek konmuş da gözüküyor. Bizleri üzen o. Ama ben en kısa sürede ivedilikle bir yargılama sonucunda başkanlarımızın yanındayız. Onların en kısa sürede görevlerinin başına dönmelerini bekliyoruz. Yargılama süreçlerine olan tepkimiz, bu son 2 yıldır, daha doğrusu 31 Mart 2024'ten bu yana ne yazık ki iktidarın özellikle yaptığı, planlayarak yaptığı, Türkiye gündeminin durumuna göre, gelişmelere göre işte her ay, her hafta bir yerel yönetimini, muhalefetin yönettiği

belediyeleri özellikle bu tip soruşturma ve kovuşturmalarla gündemi değiştirmeye başladığını görüyoruz. Yani işte Mersin'de bunlar olurken, işte İzmir'de, Bayraklı'da, İstanbul'da, başka belediyelerimizde, Eyüp Sultan'da başkanlarımız tutuklanıyor. Yani bunların hepsi mi bu kadar kusurlu? Yani 500'den fazla da muhalefet belediyesi var. Duymadık yani bugün.

Mahzun bir garip bakıyordu. Parlak neon ışıkları bir sönüp bir yanıyordu. Yitirdiği mutluluğu boş yere arıyordu.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin'in grup yollarını yenileyerek tarımı ve yayla turizmini canlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mersin'in ve Türkiye'nin tarımına büyük katkı sunan Bozyazı ilçesinde de çalışma yapan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaylacıların yıllardır kullandığı yolu yeniledi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yollar sunmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bozyazı Derbent ile Ustalar yolunda 14 kilometre uzunluğundaki yolda satiği kaplama asfalt çalışmaları yoğun bir tempoyla tamamlanarak hizmete sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ve annelerine yönelik oyun atölyesi çalışmaları sürüyor. Haftada bir gün 1 saat gerçekleştirilen ve 6 haftalık dönemler halinde uygulanan atölyelerde çocukların sosyal, iletişimsel ve psikomotor gelişimleri oyun ve çeşitli etkinliklerle destekleniyor. Anne çocuk katılımlı çalışmalarda çocukların paylaşma, iletişim kurma, grup içerisinde hareket etme ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken annelerin de çocukların gelişim süreçlerine aktif olarak katılması sağlanıyor. Atölyeler ailelerden yoğun ilgi görürken kayıtlar kontenjan doğrultusunda devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla sürdürdüğü %50 hibeli alıç, badem, ceviz ve gemlik sarıulak zeytin fidanı desteği kapsamında talep alma süreci devam ediyor. Vatandaşlar başvurular için detaylı bilgiye Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
1: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.